0: Radio Satellite.
1: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor. Ağladım, ağlamaklar yetmedi.

hava kapanır eser, batıdan bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sol baştan soyu doktor, al beni kurtar bu sıkıntıdan. Soy beni sol baştan soyu doktor, al beni kurtar bu sıkıntıdan.